0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara, Radio Sedaye Türkiye.
4: Huna İdaatu Sautu Türkiye.
0: Danışır Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Ovdi Radio Glas Türkiye.
6: Türkiye'nin Sesi Radyosu.
7: Qui è la radio La Voce della Turchia.
8: Esta es la voz de Turquía.
9: Слушате емисијата на български език на Радио Гласот на Турција.
10: Јуфлет зари и Турција.
11: Чели ши

Assalamu alaykum, hörmetli radio dinleyicilerim. Alamat kanalı TRT'nin Uyghur kanalı. Bugün 2026 yılı 29 sentyabr seşembe. Hazır Ankara vakti üstünken saat 1, Örümcek vakti üstünken saat 4. Hörmetli radio dinleyicilerim. Anlaşırmızı her gün Ankara vakti üstünken saat 1'den işgeçe. Örümcek vakti üstünken saat 4'den başkışı bulgun. Arlıkta Dursat 4'a sunuyam rahi. Ve radyomuzun internet sayfaları www.tret.uygurçikit.com ya ki www.tret.uygurçikit.com internet adresleri arkalık bir asanlığı buldum. Anlaşırımızın tekrarını her gün Ankara vakti etken saat 5'den 6 geçen, Ürümçü vakti etken saat 8'den 9 geçe bulgun. Arlıktan kısa dolgun 31 metre 9465 kilogetste sunuyamra ve internet arkalık anlığı buldum. Hörmetli radio dinleyicilerim, anlaşımızdan bugünkü cedilde haberler, yıldızların kelgen sadam, Türk dünyası manavalları ve her kıl nakşi müzikler katarlık programlar var bulup, aldığımızdaki bir saat bu içe selavlanmalı bulumuz. Bugünkü programlarımızda ben İsmail Emin, riyasetçilik kalemen.

Hörmetlik radyo dinleyiciler, amde haberlerine izler. Bunun da Türkiye rayon yayınlıkları, şundakla dünya vaziyetteki münasebetlik en yeni uçurlarını izler bilen ortaklaşımız. Kanı ondakta dektanlar haberlerimizden tavsiyle mazmalları da basalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Palestin için hakikatine yaklaşına damlaştırdı kallıkı kıvadı bağdı. Daşişler Ministeri Hakan Pidan, Arap Birleşmiş Halifelik'e dairleri bilen yukarı edirlik sebebet gizdi. OpenAI şirkete bir hatalı kapını baykanı iken Astra modülünü bazar kasılışına emelden kaldırdı. Trump İran kartılgan embargo olanı yenikli çakıdaki davalarına rakıldı. Arakçı Katarlık mürasiyatçılığa tekliflerinin sonu kallıkını Amerika'nın cevabını kitu kallıkını etti. Radyo Noche Aziz Dostlar, emredektanlar bugünkü haberlerimizden tavsiyle mezmullarda basalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Palestin için hakikatine yaklaşına devamlaştırdı kallıkı vaadi bedi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan hükümetinin hakikatine yaklaş ve hakikatini sözleşen cüret bilen devamlaştırdığını bildirdi. Ankara'da çağrılan iki kabinet yığındayken sözlüken nutkuda Erdoğan İsrailiyenin Gazze ve işgaliyet ostidagi Yordan daryasının garbi kırgıdaki harbi hareketlerinin devlet terörü karakterdeki kelikini tilga aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Palestin davasının Türkiye'nin halkaralık gün tertibinin en aldığı Katar'dan doğumluk uğrun aldıklarını tekledi. Erdoğan, Palestin devlet reisi Mahmut Abbas'ın Birleşken Devlet Teşkilatı katnışının toskulluk koşturgallıkını, bunun devlet işçiyeden Netanyahu'nu gözü tutup, uruç cinayetçilerine yalgallarını dizip çıkışı için bir munbir sunulgallıkını eskertti. Erdoğan bunundan kiyinki basqıç toğrusuna toxtalıp, insaniyetke qarşı cinayet ötküzgenler sotqa tartılguçı Türkiye'nin Palestin halkını, Livan ve Suriye'de terörlük duruş kelgenlerini asla yalgız taşlap koymaydı kallıkını bulurdu. Taşkışlar Ministeri Hakan Pidan, Arap Birleşmiş Halifelik'e dairler bilen yukarı derecelik sebat etkizdi. Türkiye Cumhuriyeti Taşkışlar Ministeri Hakan Fidan alakını kuşaytış ve ciddi rayonluk masalarını müzakere kılış maksadda Arap Birleşme Halepilikinin yukarı derecelik rehberleri bilen görüşken Ebu Zebi ziyaretine tamamlandı. Hakan Fidan iki taraflık münasebetle bir yasta müzakere kılınan bu ziyaretinin intayın muvaffakiyetlik ötkerlikini takledi. Arap Birleşme Halepilik'e devlet reisi Şeyh Muhammed bin Zayed Ennahyan tarafından kabul kılınan Fidan, yine Muavin devlet reisi Şeyh Manzur bin Zayed ve devlet kavuşluk mezarçısı Şeyh Tahnun bin Zayed bilen ayrım ayrım sebebi tutgizdi. Fidan, Türkiye'nin rayonluk hamkarlıklı kuşaytış meselesindeki katı iradesini davamlaştırdı kallıkını, hem de mukim tınışlık ve terakiyatı kartılgan diplomatik tırçalıklarının davamlaştırdı kallıkını bildirdi. Zelenski Rusya'da 8 mindan artık Şimali Koreya askerinin bağlıqını, 10 min askerinin uçuşka tayarlı kılavat kallıqını bildirdi. Ukrayna Prezidenti Volodymyr Zelenski, növette Rusya zemelerde 8 mindan artık Şimali Koreya askerinin bağlıqını, yani 10 min askerinin aldın sepke evetiliş için tayarlı kılavat kallıqını uçturdu. Zelenski, ilgiri ahirki hesapta 50 min uça Şimali Koreya askerinin Rusya'nın uruş hareketleri yıkantışı mümkünlükü doğrusu da agihlandırgı aydı. Ukrayna, Şimali Koreya'nın 2024 yılında bu yan 14.000'den 15.000'ın askeri vatkarlıkını, bulanın köp kısmının Kos rayonuna ulaştırılgalıkını tahmin kılmakta. OpenAI şirketi bir ihtiyarlık havfını baykıganınken Astra modülünü bazarga salışına emelden kaldırdı. Wall Street Journal gazete bilen ötküzgen sebebde OpenAI şirketi bir ihtiyarlık bölümünün başlığı Saatçı Cahin'in bildirişçi, ChatGPT ve Codex sistemindeki murakkep vazifeler için tarihi kıldırılgan Astra halkalık masterchef sınaklarından ötelme gelin. Saçı Jane, Astra'nın ilgirke nuskullarına selaştırganda takımı köp azdırgıcı hareketlerinin kullanıqallıkını pat öz kılmışlarını çöndürüp birelme gelinlikini bildirdi. Sınak kılgıcı mutkasitleyene modelinin işletkişinin ruhsuz hareket kılgalıkını ve ruhsat kılmıgan daşı kurallarını işletişke urunqallıkını ınıklap çıktı. Hameni Amerika Koşmuş Tatlar kısımlarının oturuş şartını kolab çıkarılgalıkını görüşürdü. İran Ali Rahberi Mujtaba Hameni Amerika Koşmuş Tatlar kısımlarının aman bir günü çukum oturuş şartını ayrılışka mecbur bulduğalıkını ayıttı. Devlet televizyası da ilan kılgan bayanası da Amerika Koşmuş Tatlarının ağırlık zerbeleri götürgalıkını görüşürgen Hameni Amerika Koşmuş Tatlar kişilerinin hem de Arap Denizli'den ötüşke cüret kılmaydı kallıkını, rayının kısa vakti içinde bu mevcutluktan tazılındı kallıkını mülçeledi. Yani bir taraftan başka frontlarımı her bir faaliyetle davranışmakta.
İran Taşışlar Ministeri Abbas Araşçı, Katarlık Murasiyatçıların Washington'a yeni tekliflerini sunuqallıqını sılgaldı. İran resmi haber agentliği İran'ın haberi kırgında bunun maksadı İran'ın Hormuz Boğazı'nı kaytaya çıkarta koyan şartlarına orundaşık edilim. Abbas Araşçı, Amerika Koşmuştarlı'nın kildiğinin ahirge cevabının seyşen mümkün edek bir vaxtta baldır kilişi mümkünlükken aittim.

Bunlar Türkiye Avazı Radyosu haberler programımızı. Trump İran kartılgan embargonanın yıkılış şakıdaki davalarını rakıldı. Trump İran'ın yadro programısı karta emeli kadar besi bedelige bu devlet girgülgen embargonanın yıkılış ve tonutu kuyulgan möblağlarını kuyup bir kata yerkelik şakıdaki davalarını rakıldı. Amerika Prezidenti Trump İran'ın yadro programısına münasebetlik emeli kadımlarını besi bedelige bu devletki kartılgan imbargolarının yönetildiğallıkı ve İran'ın tonutup uyulgan meblağlarından koyup berildiğallıkı tayarikalike akadike davalarını rakıldı. Donald Trump, Omni Ozaklaştırı bitirge sayıpsıda ilan kılgan bayanatı da bu hafta toktaldı. O, Aksiyos Haber Sopsi'nin Teheran'a yürgüzülgen embargolarının yönetilişi kızıqallıkı doğrusudaki haberini rat kılıp, bu doğru emez. Ben ulağa hiç kandak teklif vermedim dedi. Trump haberinin asasız kirlikini ilgiri sürüp, onun derhal ütülüşü kirlikini bildirdi. İsrail armiyası Suriye'nin canımıda öğlenin taştırdı ve pomfit kordu. İsrail armiyası Suriye'nin canımıdaki dire ve konaytral vilayetlerde öğlenin taştırdı. Hem de taştırış pomfiti kurup, çırağa dahlı taarruz kılıç hareketlerine elip adım. Suriye tarakullarından haber kılıççı İsrail armiyası düşen mümkünü devletin canıbıda elip bargan çırağı dağlı taarruz kılıç hareketleri jaryanı da nurgun öğlenin taşırgan ve bir taşırış pomfiti kurgan. Alih Bariye televizyasının haberinde bildirilmişçe İsrail askerleri Dire vilayetine garbi yazılırdı Mariye kentine elip bargan taşırış hareketi jaryanı da bir kısım öğlenge batırıp gergen. Yunaklı Koşna vilayet Kuyunaytırağı caylaşkan en Nuriye Khan Arnaba yılda bir teşhiriş bankıda kurgan. Xitay Taşkışlı Ministeri Wang Yi Yaponiya tarihtin sabak almışsa akeli güstümü bulmaydı kallıkını görsürdü. Xitay Taşkışlı Ministeri Wang Yi Yaponiya üçün növetki ciddi vezipe Xitay kartı ekli ve objektif çençigiyi buluştur dedi. Xitayın Yaponiyanın 2-ci dünya uruşidiki zavuçuluk tarihinden sabaq almay, uruşdan kengi tertibke xiris kılıp, militarizmi qaytqan ve uruş cinayetçilerinin qayta tirildirişke orınğan dektirde onun kelgisi bulmaydı qalıqat uğrusu da agahlandı oda. Xitayda Şıkçılı Ministerliğinin bayanatı qırğında Minister Wang Yi paytaxt Beijing'de Xitayda ziyareti bulatqan Yaponiya Xalqıra Sodun ilgir sürüş cemiyetinin reisi Takeshi Iwayana'nı qabul qılğan. Wang körüşte bu yılının 1939 yıldan 1945 yılıca davamlaşkan 2. dünya uruşudanken Yapon uruş cinayetçileri sotlanan Tokyo sotlarının 80 yıllık ikalekini azkertip, Yaponiya tarihinin sabak olmasa uruştan kengi tinçlik asasi kanunu xiris kılıp, ötmüştüke tajavuşuluklarını kayta jalandırışkan ve uruş cinayetçilerinin türülüşü görünse, kelgüsüge ilgirleşti gül dünyaya yüzün almaydı, onun kelgüsü mü bulmaydı o degen. Radyo Loçi aziz dostlar yukarıda haberler aldılar. Radyo Loçi aziz dostlar tövende Tuva yurt icrasıdaki İnciden İnciden namlık nakşını anlayısıyla.

TRT Uyghurçının örmetlik klasmenleri bazı sözler ba. Eserler üstümü konurup gitmeydi. Çünkü ula pekat bir tılına emez. Belki bir milletinin dünya karşını mı üzüdünü mayan kılıdı. Tilgi ilinganda arkısı gayet zor bir tepekkür dünyasına mayan buludu. Kutmu del şundak bir sözdür. Bugünkü günde kündülük durmuştu köp işletmediğen bu kadimki söz, kadimki Türklerinin asmanga, devletke, hükümdarga ve insanın takdirge dair çönçiler içi de çünkur bir oranı gelleydi. Kut, pekatli tale yemez, pekatli küç emez, pekatli hakimiyet memez. Kut, asman dinkegen dep karıldığan bir kudret, bir nisibe, bir mesuliyet ve devlet başkuruş hukukudur. Belki muş sebepten Türklerin kadimki dünyasında asmanga karış pekatli yıldızlarını tamaşa kılıştığı ibaret emesiydi. Asman okşaş vakitte tertipnin, kudretnin ve ilahi iradının işaretlerini üzdü mücessemligen çeksiz bir ufuk idi. Kini ondak da dikkatinle programımızda bolsun. Türklerin kadimki çöğüncüsü de asman insanın üstü götürülüp durduğun yırak ve cimcit bir boşluk emesiydi. Asman bilen yere oturursa görünmez bir riştiba dep karlattı. İnsan toprak üstü de yaşaydı, asmanı karaydı ve öz takdirini düşünüşki terçattı. Devlet kurulattı, kağan tahtki çıkattı, millet bir yege cem bulattı. Ve bu bütün tertibinin içi de Tanrı'nın iradesi ba dep düşünülettı. Kutukumi del muş noktada aldığımız açıkıdı. Bir kağanının hükümdar bulalışı pekatli onun nesibiyle bağlıq emesiydi. Onunla başkuruş kudurdu berdiğen, milletinin bişidi turşuğa kapalet kıldığan menevi bir küşünün bağlıqı işinletti. Bu güç kut idi. Ama bu yada intayın muhim bir tepsilatba. Kut, insanın koluğu berilgen çeksiz bir hakimiyet emesiydi. Kadınki Türk devlet iddisi de küç bilen mesuliyet birbirinden ayrılmaydı. Kağan özgü berilgen bu kudretni öz menfaat üçün emes. Belki millet üçün işletişki mecbur idi. Devletnin tertibini kogdaş, halkının bexeterliki kapaletli kılış ve törenin yaşınetiş onun mesuliyeti idi. Yani kut, pekatli hükümrallı kılış hukuk emes. Şunun bilen bir vakitte hükümrallı kılış mecbur idi. Asmadın kegelliki işinilgen kudret, yeryüzde iğir bir mesuliyet.

bilgen küç bilen taktik çıkıdı ama bu kişini millet üçün işletişki mecburdur. Başka çıkılıp etkanda kut asmandan yergi çüşken bir nuru okşaydı. Ama o nurun kımmeti insanın onu kandak ilip yürüyüşü bilen ölçülendi. Çünkü kudret adalet bilen birleşmese veyran kıyığı küçük bulup kalışı mümkün. Küç, mesuliyet bilen mücessemleşmese devletini saklap kalanmaydı. Kadınki Türk tepekkürünün bizge kaldığıgan en mühim derslerden biri belkim del muşu buluşu mümkün. Başkuruş fakatli hükümrallık kalışlamaz. Belki yük ve mesuliyetin üstü geliştir. Kut özneyti diyene insanın takdir ve nesibi çünçüsü gibi çetilidu. İnsan tuğuludu, çoğbuldu, örleydu, bezdi, yıkılıdu, devletle kuruldu, kiniydu ve vakitten ötüşü bilen özgürüdü. Ama insanın öz hayatını pekatle öz iradesi bilerli çüşendiren meydanlık doğrusu çüşençe esirler boyu perkli şekillerde mevcut bulup gelgen. Kut sözümü asman bilen yeryüzünü, insan bilen takdirini uçraştırdığan bir kadimki çüşençinin izlerini izlenemeyen kılıdı. Bugünkü günde kağallığa devirde yaşamayı vatımız elbette. Ama küşünün bir amanat ikerliki çüşençisi teheçi öz mühendisini saklap gelmekte. İnsan mensep ilgisi boğanda kolu imkaniyet kegende ya ki başkalarının üstünün söz kılış hukuku erişkende pekatle imtiyaz emez. Belki mesuliyetli mi üstü galıdı. Esirle ilgiri yaylaklarının otursu şekillengen bu çençe bugünkü gündümü bizge okşaş hakikat nesil taleydi. Belki kutunun en güzel terbi onu pekatle hükümdarlığa ait bir hukumda karmaslıktır. Her insanın hayatı da bir nesive, bir ecir, bir mesuliyet, bir amanet buludu. Bazı insanlar bilimi bilen, bazıları sözü bilen, yani bazıları ecir bilen dünyaya bir iz kaldırdı. En asaslık mesele, insanı verilgen nesini onun kandak işletkenlikidir. Yaylak keçilerde asman karap durgan kadimki Türklerine oylap bakaylı. Iraklarda cimcit tağla, üstlerde sanaksız yıldızla ve etrafıda köyü vatkan bir gülhan, bir bala. Asman karavatkan bolsa, belkim yılladın kin kut sözdün mühendisini günüdü. Yani asmandın kegen kudretnin pekatli bir imtiyaz emez. Şunu olan bir vakitte bir yük geldikini. Çünkü medeniyet bazı kitapla demez. Belki bir sözdün işçi de yaşaydı. Kut mu Türk dünyasının hatırısı da muşundak yaşap kilovatkan sözlerden biridir. Onun içi de asmanın cimcitliği, yaylaklığın kendiliği, devletinin salmaklığı, milletinin duası ve insanın mesuliyeti bu. Esirle ilgili taşlığa uyulgan bu çüşençinin ekisi de sözü bu. Ve belki bugünkü günde asmanga karagaç öz özümüzden şu sualını soruşumuz mümkün. İnsan hakikaten mi özü iyi boğan nersleri bilen küçük mü? Ya ki üzgü verilgen küşüne kandak işletkirlik bilen mi? Kadim Türk'le bu sualga pekatli bir söz bilen cevap verdi. Kut. Asman din gelgen kudret. Ama asman din gelgen her bir kudret ahırda yeryüzde bir mesuliyetke aylandı. Ve del muşi sebepten kut pekatli ötmüştün kalan kovunu bir söz emez. O Türklerin devlet karşıdan tatıp insan çöğençilik tutuşuduğun kadimki bir tepekkürünün evazıdır. TRT Uygurçının hürmetli klasmenleri, yıldızların yanrağan bu kadimki avaz belki bugünkü günde bizgi şunu pikirle avatkandı. Küt sana berilge vakit demez. Belki onu adalet bilen ilip yürüge vaktinde hakiki meni gibi buludu. Bugünkü programımız müşeye dahırlaştı. Kiler hep de yeni okşaş vakitte yıldızların yanrağan yeni bir sada bile uçuraşkıca aman bu gaysla hayır hoş. Yıldızların yanrağan sadası.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

0: Ben de seni unutur muyum?
1: Türkiye Avazı Radyosu dünyayı hitap kıladı.

0: Esta é a Rádio Voz da Turquia.
1: こちらはトルキエの声ラジオです。
2: Zbor va glasot na Turkiye.
3: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
4: It Türkiye hangi radyoya?
5: Ovda Radyo Glas Türkiye.
6: Türkiye Ünü Radyosu.
7: Burası Türkiye'nin sesi radyosu.

TRT Türkiye Avazı Radyosu her vakit dünyanın hemmeli yerinde www.tritworldchicket.com

Hörmetlik radyo yuvanlıqçılar, bugünkü programlarımız muş yerde ahırlaştı. Ätiyene okşaş vakit ve okşaş çastotalada Türkiye, rayon ve dünya yenilikleri, her hıl rengdar programlar, şundakla birbirinin yakınlık nakşı muzikala bilen huzurunlarda boğuçı hem onlara hem de salametlik yer bolsun. Aman bulanlar.

0: Türkiye Avaz Radyosu.
1: İt Türkiye Hangya Radyoya.
2: Oldu Radyo Blas Türkiye.
3: Türkiye Ünü Radyosu.
4: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
5: Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turskije. Prijatan dan!

0: Eter şeye Radyo Sadburi Türkiye Skma.
1: Ovodo Türkiye Ünü Radyosu.
2: Aici Radio Voce Türkiye. Говорит голос Türkiye.
3: Эфирде Türkiye Ovası.
4: Dipleyer Türkiye'nin Teti Radyosu.
5: Ye Sıday Türkiye.
6: Anlavatkın ola Türkiye Avazı Radyosu.
7: Edo İfonetis Türkiye.
8: Ovdi Radyo Glas Türkiye.
9: Gider Radyo Amuriyet Türkiye.
10: İni adalah Radyo Suara Türkiye.
11: Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Turkiye.
12: Este é Radio Voz da Turquia.
13: Kochira wa Turkiye no koe radio desu.
14: Zboru wa glasot na Turkiye.
2: Efirde Turkiye Ovoz Radyosu.
15: It Turkiye Hangya Radyoya.
8: Oldu Radyo Glas Turkiye.
16: Türkiye Ünü Radyosu.
8: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
17: Poštovani slušaoci, nama ostaje samo da vam se zahvalimo i da vas pozovemo da budemo skupa sutra u isto vrijeme i na istim frekvencijama Radio Glasa Turkije. Prijatan dan!

Türkiye Avazı Radyosu'daki Tatar türündeki tavşıları şuşunun bilen ahırına yakınlaştı. Bizim programda her gün Türkiye hem Kazan vakti bilen kündüzgü saat 1'de 16 metrli kıska dolgunun 17.615 kilogiz ışılığından Türksat 3A hem Türksat 4A yerşine bilen 3 tapkır www.drtdinle.com internet adresi aşağı hem kısa telefonlarının drtdinle tınla kuşuntasından Voice of Türkiye What East Radio kanalından topşula. Yurtta sağlık topşularımızdan kubatlağın Türkiye hem Kozan vakıtı bilen saat kişke 8-ci ortada 42 derece gün çıkış yönelişindeki Türksat 3A hem Türksat 4A yerşinleri bilen 3 tapkır www.drtdinle.com internet sahifesi aşa Vot Ves radio kanalından tınlayınasız. Elige biz sizin bilen sağ bulaşabız, efirde kilesi uşaşuğa kadar.

0: Burası Türkiye'nin Sesi Radyosu.
1: This is the voice of Türkiye.
2: Hier ist die Stimme Türkiye's.
3: Ici TRT, Radio La Voix de Türkiye.
0: İnce Ankara.

seninle birlikte anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renk

dönmüş bak ışıklar, ev nasıl karanlık, o ılık aydınlık yuvamız solmuş. Geceler bitmiyor, ağlıyorum artık. Sen kadının

Eşyalar toplanmış seninle birlikte, anılar saçılmış odaya her yere. Sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen masamız köşede öylece duruyor. Bardaklar boşalmış her biri bir yerde. Sanki hepsi